hünkârımın perdesini havalandıran rüzgar, denizleri köpük köpük dalgalandıran rüzgar, gir içeri usul usul beni bu dertten.

çoktan döndü buralarda. Ve ben simsiyah bir gecenin koynunda yapayalnız bekliyorum. Duyuyorum, görüyorum. Bir gün gelecek, biliyorum.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT Radio La Voix de Türkiye.
0: İnce Ankara Radio Sedaye Türkiye.
4: Huna İdaatü Saltu Türkiye.
0: Danışır Türkiye'nin Sesi Radyosu.
5: Of the Radio Glass Türkiye.
6: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
7: Qui è la radio la voce della Turchia.
8: Esta es la voz de Turquía.
9: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Турция.
10: Юфлет зъри и Турция.
11: 这里是 Туарчи Чишен Гонко Дентай.
12: Инджи Анкара, Радио Садая Турция.
13: Да, Турция гаг радио да.
14: Хосуме Турция и дайна Радио Гаяна.
15: Etirçiye Radyo Sadburi Türkiye Sıkma.
16: Ovo'da Türkiye Ünü Radyosu.
17: Ayç Radyo Voça Türkiye.
18: Говорит голос Türkiye.
19: Efirde Türkiye Ovası.
16: Gitleyer Türkiye'nin Teti Radyosu.
10: Ye Sıday Türkiye.
3: Anlamadın ona Türkiye Avazı Radyosu.
5: Evo İfonitis Türkiye.
2: Oldi Radio Glas Türkiye.
6: Gider Radio Amuriye Türkiye.
1: İni adalah Radio Suara Türkiye.
12: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Türkiye.
8: Este es Radio Voz de Türkiye.
0: Kochira wa Türkiye no koe radio des.
10: Zboruva glasot na Türkiye.
17: Efirde Türkiye Ovoz Radyosu.
11: It Türkiye Hangya Radyo'ya.

0: Avaza Radyosu.
1: Εδώ η φωνή της Τουρκία.
2: Ovdje Radio Glas Turkije.
3: Gide Radio Amuriyet Turkiye.
4: İni adalah Radio Suara Turkiye.
5: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkiye.
6: Este es Radio Voz de Turkiye.
7: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
8: Zboru wa glasot na Turkiye.
9: Efirde Turkiye Ovoz Radio.
10: İt Türkiye hangi radyoya?
2: Ovda Radyo Glas Türkiye.
11: Türkiye Ünü Radyosu.
2: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: Assalomu alaykum, hurmatli radio tinglovchilar. Onlayn o'qilinglar TRTning Uyg'urcha onlishi. Bugun juma. Hozir Anqara vaqti 3dan keyin soat 1, Urumchi vaqti 3dan keyin soat 4. Hurmatli radio tinglovchilar, onlishlarimizda har kuni Anqara vaqti 3dan keyin soat 1dan 2gacha, Urumchi vaqti 3dan keyin soat 4dan 5gacha bo'lgan aralig'da Turksat 3A, Turksat 4A sunniy hamrohlarim va radiomizning internet sahifalari www.trt.uyg'ur.com yoki www.trt.uyg'urcha.com internet adreslari orqali bevosita aloqa bo'ldim. Onlayn takrorini har kuni Anqara vaqti atigan soat 5dan 6gacha, Urumchi vaqti atigan soat 8dan 9gacha bo'lgan aralig'da qisqa to'lqin 31 metr 9465 kilogersda sun'iy yamra va internet orqali aloqa bo'ldi. Hurmatli radio tinglovchilar, onlishimizning bugungi jadvalida xabarlar, Qur'oni Karim tilovati va tarjimasi, maxsus sahifa va har xil naqshi muzikalar qatorli programmalar bor bo'lib, oldimizdagi bir soat bo'yicha sizlar bilan birga bo'lamiz. Bugungi programmalarimizga men Ismoil Amin riyosatchilik qilaman.
1: Assalomu alaykum, hurmatli radio tinglovchilar. Qur'oni Karim tilovati va tarjimasi nomli bir yurish programmamizning bugungi bo'limida Muhammed Suresinin 2'den 18 geçe bulgun ayetleri ve tercümesini altımız. Dilavet kılığı için Abdülbasit Abdülsamad.

Парижда колго келтирилген нәтижелерге карамай, Палестин районында эч кандай жакшылык болмаганын айтты. Газа тынычлык кеңешинин вакили Николай Миладинов Birleşken Devletler Teşkilatı Xavfsizlik Kengişi'de bergen bayanatıda rayında keng kilomlik vayrançılık, öy makallarının ayrılıp geliş ve ciddi insani ihtiyaçlarının doğmuş otkalıkını eskertti. Miladinov kurallarını işletmezlikke münasebetlik Ramge kilişimi bilen 2803. numurlu kararga münasebetlik doklatının nöbette kengişinin teşkilatı ikerlikini takitlep mınaktadı. Kuralını asasi cihetin cimikti ve barlık tutkuluğa kaytıp geldi. Ama yardımlarga erişiş nispeti 400 mingdan aran 2 milyonga yetdi. Men bu kengashning oldida turib buni yaxshilanish deb aytolmayman, chunki o'tirda hech qanday yaxshilanish yo'q. Jumhur rais Erdo'g'on Turkiyaning irqiy qirg'inchilik shakllariga qarshi insoniyatni qo'llashni davomlashtirganligini aytdi. Jumhur rais Recep Tayyip Erdo'g'on Turkiyani G'azza va Livanda fuqarolarni o'ldirayotgan irqiy qirg'inchilik shakllariga qarshi insoniyatning o'rtaq qimmat qarashlarini qo'llashni davomlashtirganligini ta'kidladi. İzmir'de söz kılgan Cumhur Reis Erdoğan gelgüsüge karta ümitsizlik senaryaları yazılı vatkan bir peyde Ankara'nın bulup mu rayonluk tınışlıkını kollaş tırışçallıklarını şiğagan barlık sahelede Türkiye'ni halkılık bir aktörüge aylandırış için tırış olkalıkını asker tep mundaktırı. Türkiye bu lüsüptümüz bilen uruş ve kalayım kançılıkka meblağ salgallığa karşı tınışlık ve mukumlukunu kodaşını üzlüksüz davamlaştırmaz. İsrailiye, Suriye'nin cenubidiki Dürya atrapıdaki terilgo yerlerini bombardıman kıldı. İsrailiye'nin Suriye'nin cenubidiki herbi hareketleri davamlı küçüğü atkan mırpaytta Yarmuk Vadisi'deki ormanlık ve terilgo yerler zembrek okuğu tutuldu. Suriye Devletlik Haber Agentliği Sana'nın haberi kırgandı.

Qaddiz yanı köllüp kürgünge hakkında marumat verilmedi. İsrailiye işgaliye çıkışlarının Suriye'nin cenubidiki herbi hareketleri yakın kaylada evç elip gettim. Bu rayından tüyüksüz hücum, öy teşhiriş banketlerinin kuruş şundakla ballanmış yağın kurala ve patıcılarının tutkun kılınışı ait haberle her günü dügüdek gelip durmaktan. Amerika Ukrayna'ya 108 milyon 100 bin dolarlık Hawk başkaldırgan bomba sistemi satıp barışını tasdikladı. Amerika Dışişleri Ministerliği bu satıp barışının Ukrayna'nın hava müdafiye sistemini kodlaş, zaptçılar bilen teminleş ve aşağı abortu mülazımatını ölçü kaldırgalıkını bildirdi. Amerika Dışişleri Ministerliği Perşembe günü Ukrayna'nın Hawk namlık başkaldırgan bomba sistemini kullandığı yaptıkları için 108 milyon 100 bin dolarlık satış mümkünçülükünü tasdikladığını ilan kıldı. Devlet Meclisi sunulgan doklatka sıklığında Ukrayna, Frank, Sam, Hawk başkaldırgan bomba sistemisi için kuraştırıldığın Türklük yük maşınları çoğun tipteki özgertiş ve asraş yardımı, zapçasla gereklik materyallar, koşumçu zapçasla remont kılış ve kaytırış yardımı, şundakla Amerika hükümeti ve toktamlaşkan şirketlerinin injinerlik, teknikam ve eşya aburtu mulazımetini talep kılgan. 8. Navetlik Etno-Vatan Hareket Medeniyet Bayramı başlandı. Dünya Etno-Vatan Hareket Birleşmesi tarafından uyuşturulgan 8. Navetlik Etno-Vatan Hareket Medeniyet Bayramı İstanbul Atatürk Aerodromu'nda ziyaretçilerini kütüleşki başladı. Türkiye Radyo Televizyon İdaresi TRT alaka hemkarlaşıcısı bulgan ve bu yıl 21. Mayıs'tan 24. Mayıs'a çekildiğin bayramının açılışı İstanbul Atatürk Aerodromu'nda kurulgan Han Çadırı aldı da okuyucularının Gülbank enesine erişip görsetken numaraları bilen işe aşırıldı. Onundan kendi İstanbul Tarihi Türk Müziği Ümükü'nün Mehteran Atatürk'e sahneye çıktı. Ekiliş mürasımını söz kılgan Dünya Etno-Vatan Hareket Konfederasyası'nın reisi Bilal Erdoğan, bayram devamında medeniyet bayraklarının hembeylem bilen birlikte yaşatıldığını aittim. Ziyaretçilerine selam bergen Bilal Erdoğan, bayram devamında çalışış ve atlık hareket türlerini çıkan türlük faaliyetlerinin ötkildiğini kayıt kıldı. O yeni bayram dairesi de ötküldüğün faaliyetlerde balalar ve ailelerinin en enevi medeniyet bilen uçuruşu da kaldığını da ekledi. Radyonluğu için aziz dostlar, yukarıda haberle anlatılan.

TRT Türkiye Avaz Radyosu her vakit dünyanın hemmeli yerinde www.tritworldchicket.com

Hürmetlik anlıqçılı, Türkiye'nin tiz tayarlanadığan mezlilik tağımlarının adresi boğan Türkiye Kuşu Tağımları namlıq sahipimizden bugünkü sanıda kumpir haqqıda toxtalıp ötümüz. Qana ondaqta da qıtağına sahipimizde bolsun. Kumpir degen sözüne tonji qıtım anlava tamsız. Kumpir hem mezlilik hem qorsaqna intayın toxtutuduğan materialı mol bir kuşu tağımı. Kumpir sözü Anadolu'nun bazı rayonları da yeni yani yaş berengini gösterse mi, umumen o dohopka ya ki bivastı otka kaklap şürülgan işçi xeridarının arzusuna karab türlük materyalla bilen toldurladığın umumlaşkan bir xel koçu tağımını bildiriyordu. Emdi kilanla, bu acayip mezzelik tağım bilen tonuştum burun yeni berenge ve kumpir sözlerinin ötmüşüge bir köz yürütüp çıkaylı. Türkler yeni berengi bilen sel kiyinrek tonuşkan. Yeni berenge 16-cı əsrdə Cənubi Amerikada bayqalğan və vaqtın ötüşü bilən bütün dünyaya tarqalğan. Osmanlı aşxanasına təxminən 1852-ci illərdə kirgən bolsunmu, Anadoluda umumlaşışı 20-ci əsrin başlarına doğru gəlirdi. Bugünkü gündə berenge türk tağamları da intayın mühim orun qeyge. O, nandən keyin aşxanlarımızda ən köp işiltildiğin ozuqluqlarının biridir. Umumun qılıp etqanda, türkçedeki patates sözünün ingilizcedeki potato sözüge oxşap ketedi qaldığını sezeleyimiz. Bunun qızıqarlıq bir səbəbi var. Mondaq çetkanda İspanlılar berengeni İnka imperiyasidin körüp ögengen. İnkanı berengeni papa tatlıq yeni berengeni bolsa patata dep ataytdı. İspan tılıda bu işki sözün bir kişiden patata sözü

Türkiye Avaz Radyosu'nun hürmetli ixlasmelleri. Bugünkü anlatışlarımız Muşer'de ahırlaştı. Et yenilmiş vakitte Türkiye ve dünya yenilikleri. Mətbuatlarda aldınki planından oran ağan meselede şundakla rengdar sahibilerimiz arkalık huzurunlağı sunulduğun bir-birinin isil programlarımız bilen huzurunlağı da boğuşa hem minlağı hem de amallıq dileyimiz. Xeyr hoş.

Erdoğan kösoşagernu Türkiye tovabreş megvido zemberesüigetoni birto halazatokto. Azoşa ovatoş elöreleyip iştüyeles azirani konfliktuşra fonat kosoan. Asumut flotile aktivişteyi bantalma saşro samotak ve İsrail'i fovatar taşuk şoran. Kete şu agatuin ko Türk radyo mu görneye voda şu meyet minden af mu görüydü serind tisen harum uğratu tisen harum uğra hanvintik halatnak ve getirt o visont hollaşra.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT Radio, la voix de Türkiye.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: İnca Ankara, Radio Sedaye Türkiye.
4: Huna İdaatu Sautu Türkiye.
0: Danışır Türkiye'nin Sesi Radyosu.
5: Ovdi Radio Glas Türkiye.
6: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
7: Qui è la radio la voce della Turchia.
8: Esta es la voz de Turquía.
9: Слушате емисијата на български език на Радио Гласот на Турција.
10: Јуфлет зари и Турција.
11: Чели се Турски чешен广播 电台.
12: Инџа Анкара радио садаје Турција.
13: Да Турција ғаг радио да.
14: Хосуме Турција и дајна радио гајана.
15: Etirçiye Radyo Sadburi Türkiye Sıkma.
16: Ovo'da Türkiye Ünü Radyosu.
17: Ayç Radyo Voça Türkiye.
18: Говорит голос Türkiye.
19: Эфирда Türkiye Ovası.
5: Gitleyer Türkiye'nin Teti Radyosu.
7: Ye Sıday Türkiye.
8: Anlavatkın ona Türkiye Avazı Radyosu.
3: Evo İfonetis Türkiye.
2: Oldi Radio Glas Türkiye.
14: Giderebi Amuriye Türkiye.
17: İni adalah Radio Suara Türkiye.
1: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Türkiye.
12: Este es Radio Voz de Türkiye.
6: Kochira wa Türkiye no koe radio desu.
16: Zboru wa glasot na Türkiye.
9: Efirde Türkiye Ovoz Radio.
18: It Türkiye Hangya Radio ya.
2: Oldu Radyo Glas Türkiye.
0: Türkiye Ünü Radyosu. Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
0: Ici TRT Radio, la voix de Türkiye.
3: İnca Ankara Radio Sedaye Türkiye.
4: Huna İdaatu Sautu Türkiye.
0: Danışır Türkiye'nin Sesi Radyosu.
5: Of the Radio Blast Türkiye.
6: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
7: Qui è la radio, la voce della Turchia.
8: Esta es la voz de Turquía.
9: Слушате емисијата на български език на Радио Гласот на Турција.
10: Јуфлет зари и Турција.
11: Чели се Турски чешен бомбо дентај.
12: Инџан кара радио садаје Турција.
13: Да Турција гаг радио да.
14: Хосуме Турција и зајна радио гајана.
15: Eter Şia Radyo Sadburi Türkiye Skma.
16: Ovada Türkiye Ünü Radyosu.
17: Ayç Radyo Voça Türkiye.
18: Говорит голос Türkiye.
19: Эфирда Türkiye Ovası.
7: Gepleyer Türkiye'nin tetiği radyosu.
10: Ye Sıday Türkiye.
4: Anlamadın ona Türkiye Avazı Radyosu.
5: Evo İfonitis Türkiye.
0: Oldi Radio Blast Türkiye.
2: Gider Radio Amuriyet Türkiye.
1: İni adalah Radio Suara Türkiye.
0: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Türkiye.
8: Este Radio Voz de Türkiye.
10: Kochira wa Türkiye no koe radio desu.
16: Zboru wa glasot na Türkiye.
8: Efirde Türkiye Ovoz Radyosu.
0: It Türkiye Hangya Radyo'ya.
5: Oldu Radyo Blast Türkiye.
0: Türkiye Ünü Radyosu.
3: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.